Abi sağ ol, buyurun. Hasan Şener. Hasan Şener, buyurun. Gördüm, bugün hafta da gördüm. Günaydın.

0: tatlı bir tanesiydi.
1: Bir tanesiydi.
0: Tatlı bir tanesiydi. Bir meeting on fire too. Our radio stuff.
1: 10-4-3, I have the second dispatcher do that, standby.